0: gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Bu şehrin geceleri.
1: İlaç gibi radyo.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerinde umut haresi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor can pelimli rencim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı. Çünkü var altında 50 tane gencim. Sabah uyumaca geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Oh her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Oh her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece.

Hakan Bey o kadar paramız yok. Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece.

0: Günaydın. Her gecenin bir sabahı var. Hayırlı cumalar. Geldiyseniz hoş geldiniz. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun efendim. Bugün 4 Eylül Cuma sabahı 7.03 geçiyor. Uyandırma çalışmaları başladı. Uyanmak isteyenleri bekliyoruz. Buyursunlar.
1: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Ve gelelim bir iyi bir de kötü haberimize. Genelde hep böyle başlar. Kötü haber aslında iki tane. İyi haber bir tane. Ne çıkacak diye merak ediyorsunuz. Ben de bu sabah fark ettim. Abi baktım. Mazota bir kere bak kızgınım. 8.65 dediniz 7 lira gelmiş. Beni mahcup ettiniz. Mazota o kadar zam gelmemiş. 7 lira falan gelmiş. Yani. 8.65 diyorsunuz. Ben de yalancı çıkıyorum burada. Daha az gelmiş. 88 küsür mazot. Benzine de zam gelmiş. O da 76 küsür. Aralarında 12 lira fark var. Kötü haberimiz bu. İyi haberimiz enflasyon düşüyor. Bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Herkese günaydın. Murat geç kaldın. Ben söyledim şimdi.

İstanbul'dan Engin, hoş geldin. Servis şoförü İsmet Yaşar, eşi Sevile, oğlu Muhammed'e günaydın diyelim. Servistekilere de selam olsun. Bursa'dan Özay, tırda uyanıp koltukta bizi dinleyen birileri varmış. Borçlarınızı ödeyebileceğiniz demiştim. Eyüp'ten Fadime, borç alacağımız bir gün olsun dedi. Hadi olsun bakalım. Allah ödeme kolaylığı versin. Somali, Mogadishu. Sivaslı Bekir, Afrika'da da seni dinliyorum diyor. Dünya

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
0: İlaç gibi radyo.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya. Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Samsun'dan İdik bir güzel haber ben vereyim diyor. Filenin sultanları yarı finalde. Hadi bakalım. Kızlara helal olsun. Artık Poto'nun sultanlarını, Filenin sultanlarını izleyeceğiz. Kendi adıma. Oralarda da ilginç hakemler var mı bilmiyorum. Onu da zamanla göreceğiz. Söyleyin aşkını. Kızlara helal olsun diyelim. Yeni geldi memleketten. Batman ile Finlandiya'da benzin arasındaki fark resmen kapandı. 2,5 euro sizdeyse bizde daha ucuzuz o zaman. Daha ucuz bizde. Yanlış görmedim, bizi burada 91,65. Ne diyorsun? Diyarbakır'dan Mehmet Akkul. Mazot 91 lira 65 kuruş diyor. Vay anam, vay babam. Vay vay vay.

çıktığı zaman Nesmikse yapmıştı bu şarkı ya. Diyarbakır'da Gabar'da çıktı. Irak'tan 40 bin varil anlaşma yaptı. Pakistan, Suudi Arabistan anlaşmaları saymıyoruz diyor. Ben demiyorum. Gebze ben Tamer diyor. Mazot bu fiyat. Bunlar olmasaydı ne yapardık diyor. Şşş, sus. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ben de bilmiyorum gari. Günaydın, günaydın. Hüseyin Aktaş çöp kamyonu şoförü. Kral uygulaması üzerinden ses bombası ile dinliyorum. Aracımda teyip olmadığı için. Bir şarkıda temizlik çalışanlarını çalar mısın? Tabii ki. Seve seve sıradakini göndereyim. Lafım olur. Ta Bodrum'dan saygılar, sevgiler. Ta Bodrum'a bizden de. Sevgili Sait, günaydın. Ankara'dan Betül buradayım demiş. Buradayım be. Buradayım. Aklıma geldi. 2005, ha, Finlandiya'dan 2.10 avro diyor. Ben 2.5 demiştim. 2500 olmadı diyor. 2500 olmasın zaten. Ben 2.5 demiştim. Sancaktepe'den Erifan. Bu zam İstanbul Sancaktepe'de geçerli mi? Yok değil. Sizin ayrı bir yeriniz var. Sizde geçerli değil. Konuştuk, biz anlaştık. Sancaktepe'ye yapmayacaklar.

Zam başka bir konu yok mu İzmit'ten Hasan? Haklısın. Ya aslında böyle bir şey yok. Biz uyduruyoruz. Rahatsızlık verdik Hasan Bey. Kusura bakmayın. Adam akıllı. Zaten yapıyorlar. Bir de sen hatırlatma diyor. Haklı. Yeni Zagra neresi ya? Yeni Zagra'dan da selam geldi. Çakır Koç'tan geldi. Yeni Zagra. Ben hep buradayım diyor Bursa'dan. Caner günaydın. Somali'den Ümit geldi. Afrika'ya selam olsun. Kanguru Diyarı Avustralya Melbourne'den Yavuz hoş geldi.

0: Aman güzel. Yavaş yürü Bursa'dan Nurullah. 8.75'ten haber var mı? Yok, 8.75'leri daha az oldu, bilgin olsun. Gaziantep'ten Kadir. Gabardaki petrole ne oldu diyor.
1: Aman güzel yavaş yürü.
0: Bilmiyorum.
1: Güzelsin güldüğün zaman yapma.
0: Amerika'da 5.25 dolar galonu diyor mazotun. Tır şoförü Olgun göndermiş. Yani bizim parayla kaç para yapıyor? Benim için önemli olan o.
1: Biliyorsun tabii çok sevdin, yanıma gelmelisin my baby.
0: Galonla bizim litre aynı değil herhalde.

Hüseyin Cedal Masut 90 lira 50 kuruş diye bilgi paylaştı. Siz de hep bunları yazıyorsunuz. Kızıyorlar. Yapmayın. Nilüfer'den, Bursa Nilüfer'den Kadir günün ayını bereketli olsun. Bu ne abi? Adana olmazsa olmazdı. Ne olmazdı Hüseyin? 500 bin lira borcum var. Bankalar alabiliyorsa gelsin alsınlar diyor. Büyük konuşma. Gelip alıyorlar bak. İsveç Malmö Sabri abi günaydın. Sedat Fransa'dan Allah dert vermesin diyor. Amin. Viyana'dan Ayşe de gelmiş. Hoş gelmiş. Yavuz Usta. İlginç bir mesaj. Ankara Kilçören'den Yavuz Usta. Pazartesi görüşmek üzere diyor. Abi daha buradayım ya. Resmen kovdun bizi.

Arife'den bayramı kutlayanlar gibi. Yavuz Usta. Uzun yol şoför Emre İzmir'den Ankara'ya yolda, yolun açık olsun, dikkatli ol. İzmir'den Fasıl. Almanya'dan Serkan 2,5 avro diyor benzin burada.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve?
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
8: Evleneceksin ya anne.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Ah ah ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
13: İyiyim teşekkürler, siz iyi misiniz?
12: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
13: Allah'tan.
12: Sigortadan hallederiz.
13: Sigortadan halledemeyiz.
12: Niye halledemeyiz?
13: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
12: Ama?

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65GQ 850A 164 cm 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Dortmund'dan bildiriyorum. Ümit göndermiş, şirket aracını kullanıyor. 2,5 avro diyor bizde mazot. Şirket bütün masrafları karşılıyor diyor. Kendi işin için kullanmıyorsun değil mi? Nasılsa karşılıyorlar diye. Milano'dan Nurgül. Nurgül Gon'un kim? Gon'un. Gon'un dostu yazmışsın ya. Gon'un. Stockholm'da dizel 20 kron. Ki Turkay göndermiş. Yani bize normal bizim fiyatlarla gel. Murat'can günaydın. Çoğu gitti, azı kaldı. Mansur'un şarkısı çok iyi denk geldi diyor. 100 liraya az kaldı diyor. Haydi güzelim. İzmir Buca'dan Erkan, dikkate alıyoruz. Hemen ilgileniyoruz.

dün söylemiştim, kralın etkinlik otobüsü için bugün son gün diye. İstanbul'dayız şu an. Neredeyiz hemen lokasyonumuzu verelim. Bakalım kim gidecek? Mecidiyeköy'deyiz, otobüs durakları meydanında. Kral etkinlik otobüsü Mecidiyeköy'de. Otobüs duraklarında, meydanda. Şifreyi de verelim. Şifremiz de Bağdat Caddesi. Telefonunuzda kral uygulaması yoksa gitmeyin. Varsa hemen gidin. Bekliyorum. 10 bin liralık hediye çeki sizi bekliyor. Hadi Mecidiyeköy.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı yaptı. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespit yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar, bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
1: Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Davutoğlu pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
3: Bu hafta 2 kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akgüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Satın alma daire başkanıyla kent lokantaları şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın yapılacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,84 değer kaybıyla 13.932 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.44, euro 56.30, gram altın 6.961 liradan işlem görüyor. Bitcoin 80.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 20. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Jazeera ile sözleşme imzaladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 30 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

aslında deniz, kum, güneş bu tarihte gideceksin. Herkes dönerken, okullar açılırken indirimi yakalayacaksın. Hava serin, sinek yok. İşte. Bakalım. Benim tarafımdan verilen son hediye çekini kim kazanmış? Birazdan ulaşacak bize haberi. Kral Etkinlik Otobüsü'nde arkadaşlar sesi hazırlayıp bana gönderecekler birazdan. Onlara da bir selam gönderelim. Uzun zamandır kahrımızı çekiyorlar, sağ olsunlar. Sadece İstanbul'u değil, Türkiye'nin her yerini dolaştılar. Selam olsun, günaydın.

Günaydın diyelim Tayfun'a, Bodrum'a, Konya'dan Hakan'a. Burada 91-23. Aynen öyle. İstanbul dışında 90'ın üstünde duyduğumuz, okuduğumuz mesajlar doğrultusunda. Ahmet Akan Almanya'dan da o da fiyat göndermiş. Abi kapattık konuyu, kızıyorlar ya. Haklı olarak. Kıbrıs'tan İbrahim. Mustafa'ya, eşi Dilek'e, kızları İlhami, Elif, Büşra'ya selamı var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Balkon.tr'de.
1: Ah ah ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
3: sigorta. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: 9 lira.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Kurçak'ta. Kurçaksa başka.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: 8.23 Cuma sabahı uyandırmaya devam ediyoruz uyanmak isteyenleri.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Bendeki son şanslı isim belli oldu. Az sonra duyacaksınız. Bakalım bizi nereye götürecek?

0: Adım Gülseren Arslan. Aracımla gelirken Kral FM dinliyordum. Şifreyi öğrendim. Otobüsünüzün yakın olduğunu görünce şifreyi verdim. Hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı da tüm Adanalılara armağan ediyorum.
1: O zaman ne yapıyoruz Adana'ya?

Adana'ya gittik. Yusuf orada, Yusuf Sent. Hafriyat'taki arkadaşlara selam gönderdi. Adana'dan Pınar'a geçelim. Pınar'a gelelim ki bir görelim diyelim. Murat diyor ki Antep'ten, abi harbiden o 50 liralık mazot olan amca vardı, o nerede diyor. Bir bulsak

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. İstanbul'da DAEŞ operasyonu. Polisi ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Sırada en son haber var. Can kaybı 10'a çıktı. Öne çıkan başlık burada. Ayrıntı şöyle: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyururken kimlik tespiti sonrası kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Ve TRT Haber, Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Şimdi geçelim Sabah gazetesine, manşete bakıyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Girne'de 10 yolcunun öldüğü, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmal

0: halleri ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı. Avrupa'nın sultanları yarı finalde sabahta logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlık A milli kadın voleybol takımımız Sevtrendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yendi. Milliler yarı finale kalarak bir destan daha yazdı. Rakibimiz yarın Sırbistan. Devam edelim Milliyet'in manşetiyle. 3500 dolara kaptan olmuş manşet burada da. Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada Kaptan Mustafa Özün ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği ardından yeni ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı öğrenildi. Bir başka başlık yine Milliyet'te dikkat çeken doktoru gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Daha önce acil ihbarı kim yaptı bilmiyorum diyen Demirkol'un söz konusu ihbarı kendisinin yaptığı ortaya çıktı. Ve Hürriyet en acı bekleyiş Hürriyet'in manşeti. Girne ve Silivri'deki gemi kazalarında yakınları kaybolan ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Bir yanda çaresizlik, diğer yanda küçük de olsa bir umutla gelecek haberler bekleniyor. Girne ve Silivri'deki kazalardan sonra kriz masası oluşturuldu. Kayıp yakınlarının beklemeleri için çadırlar, tenteler kuruldu. Denizde aramalar devam ederken yetkililer her yeni gelişmeyi anında ailelere aktarıyor. Davutoğlu'na soruşturma bir başka başlık yine Hürriyet'in ilk sayfasından hemen bu haberin yanında yer alan eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sözcü'ye bakalım şimdi manşet burada. Mış gibi yaparlar dosyayı kaparlar. Üst başlık Özel Gökçek soruşturması için böyle dedi. Özgür Özel Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Melik Gökçek işinde kayıkçı kavgası olur. Soruşturulacak bir şey yok diye üstü kapatılır tespitini yaptı. Yeni parti lideri seçilmiş başkanların şafak baskınıyla evinden alındığını hatırlatıp Gökçek'in öğleden sonra adliyeye davet edilmesine sert çıktı. Bu mu adalet diye sordu. Madem eşitlik var, Melih Bey'in de kapısına sabah 5'te 300 polisle gideceksin, tutuklu yargılayacaksın dedi. Yargı iradesiyle ata alan Üsküdar'ı geçecek bir başka başlık Sözcü'den Sinem Dede Taş'ın yerine sonucu belli seçim yapılacak. Önce başkan tutuklandı, ardından CHP'nin kazandığı başkan vekilliği iptal edildi. Sonra 3 CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı, dün gece de 4 CHP'li AK Parti'ye katıldı. Biz de bu haberle basın turunu tamamladık. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Belçika'dan günaydın geldik. Kimden acaba? Eskişehir'den Onur Özkan tır şoförü arkadaşlara selam gönderdi. Ata abim günler diyor. Nerede diyor? Kıbrıs'a kaçtı. Ata. İzinde herhalde. Demek ki bak şimdi burada demek ki şöyle bir durum söz konusu. Ha, hani bir gün kaçırmışsın demek ama Ata'yı dinlemiş olsan net bir şekilde o tatile çıkacağını söylüyor zaten. Değil mi? Ya ben o gün dinleyemedim. Tamam. Eyvallah. Ata'ya söyleyeyim de bir Ata Severler Derneği kursun oradan paylaşım yapsın abi. Sosyal medyada kullanmıyor bu adam doğru düzgün. Ayla Enes, Karaincirli'den dinliyorlar. Karadeniz şarkı çalar mısın? Her gün son iki saatte çalıyorum zaten ablam. Anne Ebine, abla Ayşe, Cemile, Aynur abim. Aynur, abim Cengiz. Bak hepsini bir arada yazınca Aynur abim çıkmış orada. Benim bir suçum yok. Mete kardeşim, Cevat ve yeğenlerim için çalar mısın? Son

otururken unutmuşum. Programa dalmışım. Abi niye yemek hatırlatıyorsunuz ki? Sivas'tayım, gel köfte ısmarlayayım Sebo. Bir de Sivas'ın köftesi yani. Erzurum'un can kebabı, Trabzon'un döneri, Adana'nın kebabı, Antep'in baklavası, Urfa'nın acısızı, Diyarbakır'ın ciğeri. Ay bak bak. Bak bak bak. Sen 750 milyar, sen 3 milyon, sen ne yaptın o parayı? Sibel, günaydın. Aha. Ata'ya söyleyelim de bir grup kursun dedik. Oradan bilgileri paylaşsın. Ata abi Beşiktaş'ı niye Galatasaray Derneği kuruyor diyor. Sibel ne içiyorsun, çay mı?

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
20: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
21: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
22: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
23: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
24: HDI Sigorta.
25: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Oyna, hadi koyna.
4: Gönül dostu Şener.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

Pazar akşamı Ümraniye'de muhteşem bir Karadeniz gecesi var. Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla Rize Hukukçular Derneği'ni düzenledi. Muhteşem bir konser var. Koliba sahne alacak. Rakkani Horon grubu var. Ben de nacizane sunmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda pazar akşamı saat 19'da 6 Eylül pazar günü. 15 Temmuz Şehitler Meydanı saat 19'da konser başlıyor. Oradayız. Korona bekliyoruz. Rize Hukukçular Derneği'nde de selam olsun. Günaydın.

İkinci saatimizi de noktalıyoruz. Koliva'yla tabii ki. Rakkani'den sevgili İbrahim'e de bir selam gönderim kardeşime. Hepsinin ismini tek tek sayamam belki ama İlhan'a, Mehmet'e, Caner'e, Gökhan'a, Yasin'e, hepsine canı gönülden selam olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı yaptı. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespit yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır.
1: Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri Davutoğlu pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
3: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akgüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın yapılacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 20. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Jazeera ile sözleşme imzaladı. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bazen şarkılarda böyle değişikler, cover versiyonlar benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, hani derler ya, siz seversiniz sevmezsiniz, Seda Sayan misali ben çorap kadınıyım. Siz seversiniz sevmezsiniz, bilemem. Üçüncü saatteyiz. Manisa Akhisar Şehir İç Otobüs Kamptanı Semra Ozan ablamız geldi. Ablacığım kolay gelsin. İyi çalışmalar diyelim. Hayırdır, bir haber mi aldın? Sen böyle eğlenceli çalmazdın diyor İrfan, değil mi? Ben 7'de bunalımla başlıyorum zaten. Sabah 7 bende damar. Hiç hareketli çalmazdım ben. Derbi için ne düşünüyorsun? Hiç ilgilenmiyorum. Hiç hem de. Ama Samsun'un Bafra pidesi dersen yakından ilgileniyorum. Yine aklıma bak ya. Bir yemekten bahsettik. Bir Sivas köftesi dedik. Süleyman Eroğlu'nun doğum günüymüş. Vedat Akkut göndermiş. Kutlayalım. Hayırlı cumalar. Süleyman Bey doğum gününüz kutlu olsun efendim. Sevdiklerinizle yaşlanırsınız inşallah. Kastamonu'nun kuyu kebabı demiş. Kastamonu'nun değil de Safranbolu'nun kuyu kebabı, Kastamonu'nun da banduması diyelim biz. Kastamonu banduma. Düzce'den Yusuf günaydın. Kuymak yiyelim demiş. Bak Trabzon'da kuymak, Rize'de muhlama. Bir de muhlama diyenler var. Muhlama. Rize'de arkadaşlar. Bu sabah ne oldu bize? Yemek muhabbetine de ilgili. Ha, Sivas köftesi oradan başladı. Benden kaynaklanmıyor.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de, Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
8: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
13: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.899.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
18: Teknoloji Teknosa'da güzel.
19: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

9.25 itibariyle hayırlı cumalar. Dün Münih'ten Vural, teşekkür ediyoruz, sağ olasın. İzmir'den Bahar, canımdan çok sevdiğim adam gibi adam Ümit Salim için. Bak sırada ne var, bu gelsin. Ben de buradayım. Bursa'dan Nalan Şimşek eşi Güngör'e ve kralcılara armağan etmiş. Yemek muhabbetine girdik. Merkez bir şeyleri armağan etmek istiyor. Bizim Mustafa abi de dayanamadı. Tatlıcıydı Mustafa abi. Çünkü bir lahmacun yapıyorum diyor parmağıyla. Bak ya. Bak. Ölürüm.

Ahmet bizi Eskişehir'de dinliyor. Sevgilisi Nurşen de Bodrum'da dinliyor. Sıradaki şarkı onlara geliyor. Memleket yemeklerinden bahsetmişken Yunanlılar da sahip çıkıyor bizim yemeklere ama şimdi niye sahip çıkıyorlar biliyor musun diyor. Konyalı Türk'ümüze.

Türkiye'de mi sahip çıkıyorlar? Bir şey derdim de neyse, canlı yayındayız. Şaban Bulut, Kuşadası'na selam olsun. Sevmeyi bilenlere gelsin demişsin. Hayırlı cumalar olsun da. Bir de sizi tanısaydık ne iyi olurdu.

Gaziantep'den Mecit Bey başta sabahları bize, sonra tüm kral çalışanlarına selam göndermiş. Aldık selamı, bir mukabil biz de ilettik. Sevgili Musa, Zara hayranı bizim kasap Musa. Şaşkın hayran yalnız kendisi. Hatay Reyhanlı'dan Ahmet, sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşın Kadir Mola armağan ederiz. Bak şimdi çok güzel oldu. Cuk oturdu. Kayseri mantısını unutmayalım demiş Murat Gündüz. Evet, Kayseri'nin de mantısı. Aslında çok yemek var sayacak da.

Türkiye'nin saatleri 9.41'i gösteriyor. Cuma sabahı 3. saati reklamlara doğru getirdik. Sinan Özen şarkısı hem de yepyeni.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
11: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
17: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu akü bir numara.
18: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Serkan!
1: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara. Bankanın güzeli.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: İster yağmur yağsın, ister fırtınalar korksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.
1: Samsun'dan Muharrem... Hadi üçüncü saati senle noktalayalım çalışma arkadaşlarına. Samsun Spor taraftarına selam gönderelim. Ya Samsun'dan Hamide gelmiş. Size de gönderelim bu şarkıyı. Konyalı Ergün Avusturya'dan göndermiş. Selam olsun. Bak Yunanlılar sizin Konyalı türküsünü de araklamaya başlamış. Dikkat edin etli ekmeği de kaptırmayın ha. Bak. Bir sağlam o kaldı. O da gitmesin.

0: Modern Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

millet günaydın, hoş geldin diyelim. Balıkesir Bigadiç'ten Nazife, Görümcem Sevgi Kübra'ya gelsin. İlk defa Görümce'ye şarkı. Görümce, görmesem ömrümce. Ne şarkılar ne türküler yapıldı da. Elfiye Görümce'ye şarkı. Bir yaşıma daha girdim. Muhabbetinizi Allah arttırsın. Sevginiz daim olsun diyelim. Hollanda'dan Necati, sadece yemekleri değil turistleri de kaptırdık Yunanlara. Yo, sadece turistleri değil, bizimkiler de gidiyor. Ucuz diye bizden giden de var. Bizdeki tatil vergisini pahalı buluyorlar ki haklı olarak. Ucuza gidiyorlar. Gerçi onlar da uyanmış. Şimdi fena zam yapmaya başlamış.

Hadi bir parça da sağlık paylaşalım. Bakalım dikkate alacak mısınız? 108 yaşındaki doktor açıklama yapıyor. Biyolojinizin gerçek katili ne stres ne de diyet. Yaşamanız sadece zamanın geçmesinden kaynaklanmıyor. Hani zaman geçti, yaşlandık diyorsunuz ya. Çevre ve alışkanlıklar vücuda görevinin sona erdiğini söylediğinde biyoloji devre dışı kalıyormuş. Bak burası çok önemli. Gerçekten çok önemli ya. Çevre ve alışkanlıklar vücuda görevinin sona erdiğini söylediğinde biyoloji devre dışı kalıyor. Erken yaşlanmanın gerçek nedeni ne iş, ne stres, yani iş stresi ya da ne doymuş yağlar. Biyolojik tasarımı bozan görünmez tehditler var diyor. Yalnızlaşma ve amaç kaybı. Faydalı hissetmeyi bırakmak beynin hayatta kalma sinyallerini kapatıyormuş. Zihinsel emeklilik. Organ yetmezliğinden çok önce organizma hitap ediyor. Yani ben artık bir şey yapamam ki, bir işe yaramam. Kimseye faydam yok. Burada zaten kendinize zarar veriyormuşsunuz. Zihinsel zorlanmama nedeniyle oluşanlar. Değersiz eğlence. Yani boşa zaman geçirmek. Aman şunun şurasında ne kadar ömrüm kaldı ki diyerek boşa zaman geçirmek. Bak, bu da çok önemli. Tüketim sinirsel esnekliği felç ediyormuş. Karmaşık bir hisseller, zorluklar olmadan beyin basitçe küçülmeye başlıyormuş. Kas kütlesi kaybı var bir de. Vücuda artık kendi kemiklerine ihtiyaç duymadığı sinyalini veriyor. Yani kronik kas hareketsizliği vücudunuza, yani artık ihtiyacım yok kalkıp yürümeye, koşmaya, bir şey yapmaya. Aslında insan kendi kendine yapıyormuş bunları.

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: 9 lira.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Giresun'a gidiyoruz. Profesör Doktor İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Kan Merkezi bölümüne Yalçın Baba, Ömer abi, Ayşegül abla ve şefleri İbrahim Şahin'e bir kibariye şarkısı gönderelim. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden memur Mustafa Bölük. Mustafa'cığım, sıradakine göndereceğim. Biz de böyle. Üzeyir Kılıç, Abdurrahman Mural, Kerim İkiz, Gazi Göktaş. Onlara da armağan olsun. Kulağınızın pası silinsin. Hadi bakalım.

Dostoyevski'nin sözleri de çok böyle dokunaklıdır. Bu kadar güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyor arkadaş? Söze bak ya. Bu kadar güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan.

kimse dört dörtlük değil. Bunu hep söylerim ben de dahil. Herkesin kendi kusurları, günahları mutlaka var. Bilerek ya da bilmeden işlediği. Ve bizde bir de kınama mesaisi var. Ya öyle güzel bir söz çıktı ki karşıma, paylaşmadan yapamayacağım. Herkes kendi günahları için endişelensin. Diğer tarafta size benim günahlarımı sormayacaklar.

Sin, sen bu kadar çalışıyor muydun diyor İzmit'ten Hasan. Hasan valla ben de bilmiyorum ama çalışıyormuşum galiba. Tatile gittim ya, acısını çıkar diyorlar. Ama büyük keyifle çalışıyorum valla. Özlemişim bu şarkıları.

Gökhan Tepe şarkısı ki muhteşem yorumla Akan Altun bizlerleydi. Araştırmacıların yeni bir organ keşfettiğini biliyor musunuz? İnsanlarda yeni bir organ. Nerede diye merak ediyorsunuz değil mi? De, tabii. Ben de merak ettim. Hemen yazının içerisine girdim. Araştırmacılar kafatasının içinde beyni hastalıklardan koruyan yeni bir savunma merkezi keşfetmiş. ABD'nin Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu yapıların beyin için birer güvenlik noktası gibi çalıştığını gösteriyor. Fareler üzerinde de deneylerde merkezler beyin tümörünü vücudun diğer bölgelerindeki savunma sisteminden daha önce fark ediyor ve hızla harekete geçiyor. Mevzu şu, yapılanların hani daha iyi anlaşılması gelecekte beyin kanseri ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı yeni tedaviler geliştirmesini sağlayacak deniliyor. Hadi inşallah. Bir de böyle uygun haplar, fiyatlar olur bize de yansırsa biz de uzun yaşamak isteriz.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
5: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
5: Kral FM.

bizim eskilere gittik. Şimdi Ümit Besen peşine dedi ki Arif Susam mı gider? Cengiz Kurtoğlu mu olsun? Biz ikisini birden çalmaya karar verdik sabaha kadar. Aşçı Mustafa Karaman'a selam gönderelim. Bizi dinliyormuş Fransa'dan Hacer. Sana hep böyle ceza versinler diyor. Allah razı olsun, sağ ol. Cezanın böylesi de güzel tabii ki. Ve bizimki işin şakası. Ben yokken nasıl ki arkadaşları idare ettiyse onlar yokken de biz idare edeceğiz.

0: sabaha kadar.
1: Hem Arif Yusuf hem Cengiz Kurtoğlu muhteşem bir yorumla bizlerleydi. Bana da ayrılan sürenin sonuna geldik. Müsaade isteyeceğim ama bugün o gördüğüm söz o kadar hoşuma gitti ki onunla veda etmek istiyorum. Sevgili Esra dostum, Esra Bayar'a bugünün son şarkısını armağan edeyim. Dinler mi bilmiyorum ama sözüne hayran kaldım. Nereden bulduysa o kadar hoşuma gitti ki. Herkes kendi günahları için endişelensin. Diğer tarafta size benim günahlarımı sormayacaklar. Güzelliğe bak abi ya. Efendim sürçülisan etsek affola. Ölmez sağ kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Benim Zeynep anacığım. Bay bay.

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı sona erdi.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 30 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
9: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Araştırıya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. 2 kişinin daha cenazesine ulaşıldığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
2: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
3: Bu kazaya sebep her neyse arkadaşlar, İhmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun, bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı. Toplam 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Bakan Gürlek ayrıca hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini, 39 farklı büroda arama ve el koyma çalışmalarının başladığını bildirdi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili dava bugün başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısında. Baba Uğur Mersinli, olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır, silahlar çalınmıştır dedi ve oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Davutoğlu pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın yapılacak. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. En az 42 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,15 azalışla 13.911,44 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.44, euro 56.29, gram altın 6.984 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 80.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Filenin Sultanları yarı finalde. Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Cezire ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarınki Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: taksitlerinizi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net, Sigortam.net. İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de. Şansa kalmaz
4: işimiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus

0: hakkınız. Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
2: İlaç gibi radyo.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ferdi abimizin de şarkısı söylemiş olduğu gibi, gitmek kolay, zor olan ise gidenin ardında bıraktığı kişiyi unutabilmesi. İşte bunu o kadar güzel anlatmış ki Ferdi abimiz. Boşuna söylemiyorum, olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimizi? Haftanın son çalışma gününde kavuştuk dostlar. Şükür kavuşturana diyelim. 2 saat boyunca bugün de duygularınıza tercüme olacak ve tabii ki ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkıları Harbi Bacı'nın size itinayla yazacak. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Lösev hayat verir.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Emrah'ın yıllara meydan okuyan en güzel şarkılarından biridir. Sevmezsem eğer, bu güzel şarkı özel krallarımıza da yazlık reçetemizi gönderdik. Hemen sonrasında Güllü ablamızla devam ediyoruz. Kaybolan aşk, kimi kaybolan aşkını, kimi de kaybolan yıllarını arar. Ama kaybolan yıllarımızın hesabını da geçmişten sormakta yersiz. Önemli olan bundan sonraki hayatımız ve bundan sonraki hayatımızı pişmanlıkla tüketmemek için yapacağımız en güzel şey, giden ömrün, giden zamanın geri gelmeyeceğini bilerek bundan sonraki hayatımıza, bundan sonraki yıllarımıza kenetlenip, tabii ki ömrümüzü tüketen insanlara değil, ömrümüzü ömür katan insanlarla yolumuza devam etmeye kardeşim.

Gökhan Güney, neyleyim sensiz hayatı vurdu öyle git dese de giden gitti kardeşim. Giden gittiyse hayatta bitti demek değildir. Bazen insan en çok sevdiğini kaybedince kendini bulur. Bunu da unutmamak gerekir. Peki 0532 703 92 00, 0532 703 92 00'da WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin mesajlarını görüyorum ama aramıza yeni katılan kralcılarımız olabilir. Her zaman dinleyip mesaj gönderemeyen sessiz dinleyicilerimiz için de bu hatırlatmamızı yapmış olalım.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen bu güzel aşkı içerserken, kaderimdir dedim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl, kampanyalar kazanıyor.

0: Akses 25 yaşında. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha.
4: Ve Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin ya anne.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
14: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yaşar'ın efsane Cengiz abimizin birçok şarkısını severiz ama bu şarkının yeri de bir başkadır. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. İşte sevdiğini bir başkasına yar etmiş olan kralcılarımız, sevip de kavuşamayan olan dinleyicilerimiz varsa bu şarkı eminim ki duygularınıza tercüman olmuştur. Sevdiğiniz gitmiş olabilir ama kendinizi de o gidişe mahkum etmemeniz gerekiyor. Bazı aşklar maalesef kavuşmak için değil, insana sabretmeyi, kabullenmeyi öğretmek için yaşanır. Siz de bunları yaşadınız ve bundan sonra da artık yaşadıklarınızdan ders çıkartarak hayatınıza, yolunuza devam etmeniz en doğru karar olacaktır dostlar. İlk saatimizi yavaş yavaş uğurluyoruz. Bu şarkı tamamlayacak bir başka klasiğimiz var ki Ümit Besen'le kralcılarımızı baş başa bırakma vakti. O halde radyolarımızın sesi birazcık da açabilir miyiz? Aç sesini kardeşim.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ben istemedim ki, kalpsiz olmasını ben söylemedim ki. İnsan sadece sevdiği kadar sevilmek istiyor. Giderken ardında seven bir yürek bıraktığını unutulmamasını istiyor, değil mi? Bunu ne kadar güzel anlatmış Hakkı Bulut. Hemen sonrasında Hüseyin Altın'la devam ediyoruz. Mesajlarınızı da şöyle bir bakalım. Bizleri kimden, nerelerden dinliyorlar? Kayseri'den Murat Mızrak, selam olsun sana ve Murat Sarıkaya'ya, İsmail Hanedan da bizi dinlemekteymiş. Eyvallah, onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara'dan görmen gereken bir mesaj var Harbi Kız demişler. Ali Topçu kardeşimiz, gördüğün mesajını, selam olsun sana ve sevdiklerine. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum Harbi Kız demiş. Konya'dan sevgili Fatih kardeşimizin de kulağı bizdeymiş. Tüm güzel şarkılar da ondan, sevdiklerini armağanmış, bize vesile olduk. İstanbul Kuştepe'den sevgili Yunus Tepeli kardeşimiz de, Fuat Sarıkaya, Doğukan Acar, Devrim Kartal, Zafer Pehlivan, Fırat Aknarcı şu anda seni dinliyorlar. Kendileri şef demişler. Eyvallah. Şefler grubuna da o halde reçetemizi hemen yazıyoruz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Kajolif tırla tanış, hayatı Richter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Richter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Richter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: aşkımla yıkıldım, öldüm mü sana?
1: Aşkından yıkıldım diye ömrümü de sana gömecek değilim diyor Ferdi abimiz. Aynen de öyle, insan bazen en büyük acısından en güçlü haliyle çıkabiliyor. Gidenin ardından kendinizi tüketmeyin, gün geliyor. İyi ki bitmiş diyecek kadar da yeniden mutlu olabilirsiniz. Asla pes etmeyin, ümitsiz olmayın kardeşim. Peki Ferdi abimizin yine çok sevilen bir şarkısı daha var ki bu şarkıyı sevgili Murat kardeşimize armağan edelim. O da Eskişehir'den programımızı dinleyen dinleyicilerimizdenmiş. Konya'dan çokça mesajlar geliyor. Harbi kız programa başladığını hissettiriyorsun bize. İki saat boyunca yolda zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz demiş. Sevgili Fatih kardeşim kendisi gibi tüm şoför arkadaşlara yaz bir reçete, Müslüm Baba olursa da şahane olur demiş. Birazdan paylaşacağız kardeşim. Yolunuz açık olsun diyelim. Bandırmadan Ümit Aslan kardeşimiz de yoklamada yerini almış İzmir'den. Sevgili Bahar'cığım seni unutmayalım. Bu şarkıyı sana da armağan ediyoruz.

Kıymet bilmeyene ömrünü adarsan uğrunda tükettiğin son nefes bile ziyan olur. Tıpkı Orhan abimizin şarkısında söylemiş olduğu gibi. Peki şöyle mesajları bir toparlayalım. Sevgili Süleyman kardeşim, Tekirdağ'dan bizi dinliyormuşsun. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara'dan aç sesini kardeşim diyen Salih kardeşim, doğru yoldasın. Aynen devam. Hatay'dan selamlar abi kız demişler. Güzel Hatay'ımızdan sevgili Cem Mansuroğlu da yoklamada yeni alan dinleyicilerimizden. Erzurum'dan sevgiler abi kız demişler. Meryem Kabukuş kardeşim, sana ve sevdiklerinin selamı olsun. Aydın'dan Sedat Talaş'ta Harbi ablacığım çok güzel şarkılar çalıyorsun demiş. Eksik olma kardeşim. Sefaköy'den de programımızı aşılayan kralcılarımız arasında Murat Sarp kardeşimiz varmış. Yolda açık olsun. Bu şarkı tam da yolda son sesle dinlenecek bir reçetedir. Hakkıyla bu şarkıya eşlik et, tamam mı? Eyvallah.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Albi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. Umuyorum ki paylaşmış olduğumuz şarkılar duygularınıza tercüman olmuştur. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de güzel bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatten 12 gösterdiğinde hafta sonu ruhuna yakışır en güzel şarkılarla tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 4 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
1: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazaya sebep her neyse arkadaşlar, İhmal burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun, bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
0: Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelini arama çalışmaları ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı geminin enkazının tespit edildiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma kapsamındaysa Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Cumhuriyete giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin bugün yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar aldık dediği Sivas Kongresi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye 100 yılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Gazeteci Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el koyuldu. Adalet Bakanı Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı. Toplam 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Bakan ayrıca hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini, 39 farklı büroda arama ve el koyma çalışmalarının başladığını bildirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. En az 42 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış az noktada var. Yarın İstanbul az bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

15 haber bülteninin hemen sonrasında her zaman olduğu gibi alemin kralında kıralcılarımızla buluştuk. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Harbi kızı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelecektir umut ediyorum. Ona teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Programa başlarken Kral Etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu hatırlatacağım ve şifreyi paylaşacağım. Bugün Kral FM için son lokasyonu ben veriyorum. Sevgili Özgür Kral Etkinlik otobüsünde sizleri bekliyor olacak. Kral Etkinlik otobüsümüz şu anda İstanbul Avrupa Yakası Zeytinburnu sahilinde. Balkan Şehirleri Dostluk Parkı önünde Yeni Kapı istikametinde sizleri bekliyor. Tekrarlayalım. Kral Etkinlik otobüsü Zeytinburnu sahilinde, Balkan Şehirler Arası Dostluk Parkı önünde Yeni Kapı istikametinde sizleri bekliyor ve şifremiz Yeni Kapı. Şifremizi tekrarlayalım. Şifremiz Yeni Kapı. Kral Etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi oluyor. Az sonra da kazanan dinleyenimizi tabii ki paylaşacağım sizlerle. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir Cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli.
17: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile

0: üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

fantazi müziğine damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Sizler nasıl ulaşacaksınız? 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımızın bizlere ulaşacağı WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı görüyorum. Teşekkür ediyorum. Evlerinde dinleyen kıraatçılarımız, çalışanlar, kolaylıklar diliyorum. Ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan herkese de hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Sözü Ümit Besen'e bırakacağız. Sonrasında da gelen mesajlarınızı tabii ki okuyacağız. Bu şarkılar bakalım bugün kimlere armağan olacak, ben de merak ediyorum. Muhakkak unutulduğunu düşünen kıraatçılarımız vardır aranızda. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, alemin kralında Kral FM'de bu şarkılara hep birlikte eşlik edelim.

Ve dua ile analım İbrahim Erkal yorumuna yer vereceğiz. Unutamayanlar için unutulmayan şarkılar arasında yer alan ve hayatımıza damgasını vuran bir şarkıdır. Öncelikle Şükran Hanım'a selamlar, sevgiler gönderelim. Hasbihal ettik. Bugün biraz konuştuk. Gezegen Mehmet'in vasıtasıyla Arnavutköy'de bizleri dinliyorlar. Şükran Hanım ve eşi Gündoğdu Bey'e özellikle armağan olacak şarkı. Ve sevgili Eren. Eren 21 yaşında, anneciğini ve tabii ki babacığını bu özel şarkıyı kendisi de armağan etti. Tüm Erzurumlular için de çalalım şarkıyı. Ailelerine ve sevdiklerine de hediye edelim. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de birlikteliğimize devam edelim kralcılar.

0: Bugün Kral Etkinlik Otobüsü için son lokasyonu ben verdim. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün nerede olduğunu hatırlattım. Bir dinleyenimiz Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyledi ve 10.000 TL'lik hediye çekinin de sahibi oldu. Emeklerinden dolayı sevgili Sedat Bey'e, sonrasında Özgür'e ve Kaptan Mustafa'ya teşekkür edelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Desteklerinden ötürü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımıza birbirinden değerli markaların hediyelerini ulaştırdılar ve kralcılarımızla buluştular tabii ki. Bakalım bizleri seneye neler bekleyecek. Şimdi kazanan dinleyenimize bir kulak misafiri olalım. Bakalım neler söylemiş. Sonrasında tekrar birlikteyiz.
1: Herkese merhaba, ben Aysun. İlaç firmasında çalışıyorum. Aracımda sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyunca Zeytinburnu sahildeki otobüse geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da tüm kadınlara armağan ediyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: TR'de. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

şarkılar alıp götürüyor. Böyle derin bir düşünceye dalanlar var zannediyorum ki aranızda. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler. Hollanda'dan doğan şarkıyı aşkı Semra'sına, kendisine ve kralcılara armağan ediyor. Orhan Gazi'den Sedat'a hediye edelim şarkıyı. Gaziantep'e dönelim. Akif, şarkı Servet Bey'e armağan olsun. Tüm çalışma arkadaşlarınıza ve size selamlarımı gönderiyorum. Niğde'den Derya Hanım hoş geldiniz. İzmir'den Melek Hanım şu an araçta bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum özellikle diyor. Tabii ki şarkılardan fal tutanlar var. Aracımda seni dinliyorum Sibel ben. İnşallah mesajımı okursun. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum diyor. Yalova'ya dönelim. Yalova merkezden Hasan Bey'e, Hasan Bey'den çalışma arkadaşlarına, Bulgaristan'dan Bekir Bey'e armağan olsun şarkı. Kayseri'ye dönelim. Kayseri'den Burak. Burak hoş geldin, sefalar getirdin. Beni de unutmazsan çok mutlu olurum der. Sana ve sevdiklerine de armağan ederek programın artık ikinci saatine yavaş yavaş adım atalım istiyorum.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Zaman su misali akıp geçiyor değil mi kralcılar? 2012 yılında aramızdan ayrılan Azer Bülbül'ü rahmet ve dua ile analım. Duygularım alemin kralında kalbinin sesini özellikle susturamayanlara armağan etmek isterim şarkıyı. Zaman zaman ruhumuza çok fazla dokunan şarkılar vardır ya, sanki geçmişin hesaplaşmasını yapacağımız, baş başa kalacağımız anlar gibi. İşte şarkının sözleri belki de bu anlattıklarımı ifade ediyor. Yüreği yangın yeri olanlara gözyaşını, hüznünü içinde biriktirip hayatın akışına kendini bırakanlara armağan etmek isterim şarkıyı.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kral FM'de unutulmayanlar.

Ustalara saygı kuşağında, babalar listelinde söz verdiğimiz gibi ard arda unutulmayan, hafızalara kazınan şarkılara yer veriyoruz. İnsan şarkıları dinlerken eşlik etmek istiyor değil mi kralcılar? O zaman size ve sevdiklerinize hediye olsun bu şarkılara eşlik eden herkese armağan ediyorum. Mustafa Karaman şarkıyı tüm kader mahkumlarına armağan ederken sevgilerimi iletiyorum sevgili Mustafa'cığım. İzmir'den Bahar Hanım, Ümit Salim için sıradaki şarkıyı çalar mısın diyor. Çalmaz olur muyuz? Balıkesir'den Hatice Hanım, yer verdiğimiz Müslüm Baba şarkısını hediye ettik. Sevgili Okan Mersin de dinliyor bizi. Alya'yı çok sevdiğini dile getirdi. İnşallah o da dinliyordur. Feride Yiğit, Orhan Baba şarkısı çalar mısın der. Yer verdik Orhan Gencebay yorumuna, sevdiklerinize hediye olsun. İbrahim Erkal şarkısına yer verdiğin için teşekkürler sevgili Kaan diyor. Şu an aramızda olmayan abim Gökhan Arı'a da armağan etmek isterim der. Balıkesir Edremit'e selamlar sevgiler gönderelim. Gönül Hanım İzmir'den biricik arkadaşı Türkan Kaya'ya. Erzurum'dan sevgili Talha babacığına armağan ediyor. Tüm terzilere, meslektaşlarına hediye etti. Çorlu'dan sevgili Mustafa Çetin. Mustafa'cığım şu an pazardasınız zannediyorum. Bereketli bir cuma günü diliyorum. Size ve sevdiklerinize de armağan ediyorum şarkıyı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: TR'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: ile tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Reklam.

Zaman su misali akıyor geçiyor kralcılarımız. Ustalara saygı kuşağını, babalar resitalini söz verdiğimiz gibi geride bıraktık ve son saatin içerisine artık yavaş yavaş adım atıyoruz. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında alemin kralında kralcılarımızla tekrar birlikte olacağız.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 4 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyede. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısında. Baba Uğur Mersinli, olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır, silahlar çalınmıştır dedi ve oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde konuştu. Kurum, küresel mücadelenin önemine dikkat çekti.
1: Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finansman kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. İklim uygulama köprüsünü oluşturduk. Bu köprü sayesinde ihtiyacı olan ülkeye çözümü sunan finansmanı bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız.
0: Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. En az 42 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında alemin kralında kralcılarımızla her zaman olduğu gibi son saatin içerisinde birlikteyiz. Akşamın bu güzel saatlerine adım atarken, hani bir tabirle günün yorgunluğu omuzlarımıza çökerken, trafikte yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz iyi seyirler, kazasız belasız sürüşler ve tabii ki evlerinde ve iş yerlerinde bizleri dinleyen canlar. Rahmet ve dua ile analım. Kıvırcık Ali alemin kralında kralcılarımıza seslensin istiyorum. Seven ve sevilenler için, hasret çekenler için, gidenlere selam olsun, kalanlara can olan, unutulmayacak olan seslerden Kıvırcık Ali de sizlere seslensin.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?

0: Argo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
6: Doğrusu Carrefour. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: 1-7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Bank'a Garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsem kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: dostum.
1: 80'li yıllara damgasını vuran şarkılar kralcılarımıza ulaştı. Esengül, Ercan Turgut ve tabii ki Hayri Şahin. Fantazi müziğinin asil bir çınarıdır Hayri Şahin. Hayatın zorluklarına inat, ayakta kalmaya çalışanların ve tabii ki kaderine boyun eğmeyip düşmem diyenlerin tercümanı bu şarkı sizlere ve sevdiklerinize alemi kralında Kral FM'de ulaştı. Haftanın artık son iş gününde İstanbul'un ya da yurdun dört bir yanında gıdım gıdım ilerleyen akşam trafiğinde olan kralcılarımız. Selamlar sevgiler, kazasız belasız sürüşler. Mesai bitti farkındayım ama birçoğunuz için mesai bitti farkındayım ama yolları bitiremeyenler var. Biraz sinirler, gergin, limoni olabilir. Şöyle yaslanın koltuklarınıza. Radyomuzun sesini bir kademe daha yükseltelim. Çalışanlara kolaylıklar dileyelim. Evlerinde bizleri ağırlayanlar var. Önemli olan hep söylüyoruz. Yolunuza yoldaş olmak. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Birazdan da veda faslı için alemin kralında birlikte olacağız. 18'i gösterdiğinde saatler sevgili Melis mikrofon başında.

aşkı sunarken suçluymuşuz gibi hep susmuyordum. Gözlerin gönlüme aşkı sunarken

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart. Seni düşünür o.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. İlaç gibi radyo.

Geldik veda faslına. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin sonrasında sevgili Melis mikrofon başında olacak. Pazartesi günü saat 15'i gösterdiğinde Alemi Kralı'nda sizlerle tekrar birlikteyiz inşallah. Pazartesi günü sevgili Kaptan Şener'imiz kendi saatinde saatler 17'yi gösterdiğinde mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Keyifli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 4 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletlerde insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır ifadelerini kullandı.
2: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Cumhuriyete giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin bugün yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar aldık dediği Sivas Kongresi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye 100 yılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyede. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatmıştı. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
3: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazaya sebep her neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun, bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması da sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı batık geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma kapsamındaysa Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. En az 42 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış az noktada var. Yarın İstanbul az bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computers Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, kare kod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, artık haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Cuma günündeyiz. 4 Eylül'ü gösteriyor takvim yapraklarımız. Saat 18'de sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkür ederek yola çıkıyorum. Dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

Evet, hafta içi her akşam olduğu gibi saat 18'de mikrofonu, şarkıları sevgili Kaan'dan devraldım. Yolculuğumu başladım. Biraz önce selamlaştık kralcılarımızla. Radyolarını yeni açanlar vardır mutlaka. Onlara da bir hoş geldiniz diyelim. Sevgili kralcılar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında gün boyunca kaybettiğimiz enerjiyi şöyle toparlayalım böylesine kral şarkılarımızla. Hem güncel şarkıları hem unutulmayan şarkıları saat 21'e kadar duyuracağım size. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Güzel bir akşam diliyorum hepinize.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Çok geçiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama deme.

0: Aksan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Teknosa'da Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: İlaç gibi radyo.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

Güzel bir yaz akşamında kralcılarımızla harika şarkılar çalarken arada bir de sohbet muhabbet edeceğiz elbette. Şimdi mikrofonu bu hatırlatmalarımı yapmak için açtım. Belki bu tarafları bir selamlamak istersiniz. Şu güzel şarkılarımı sevdiklerinizi de paylaşmak istersiniz sevgili kralcılar. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilir.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 4 Eylül Cuma haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Ünen'in kızı Zehra Ünen'in cenazesine katıldı. Geçelim habertürk.com'a. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi sonrası basın açıklamasında bulunan Gökçek, hakkında 100 soruşturma açıldığı iddiası yalan dedi. Gemi facialarında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. hürriyet.com.tr'deyiz. Yeni açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi, 16 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Güstel arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İstanbul Silivri açıklarında Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelini arama çalışması da sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı batık geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma kapsamındaysa Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. sabah.com.tr ile devam edelim. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı. Toplam 22 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise tutuklandı diyor trthaber.com'da. Sözcü.com.tr var sırada. Gazeteci Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el koyuldu. MyNet.com'a geçelim. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Davutoğlu pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında 3 ayda suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var diye yazıyor cnntürk.com'da haberin detayında. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava başladı. Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli, olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır, silahlar çalınmıştır dedi ve oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış az noktada var. Yarın İstanbul az bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, kral şarkılarımızla yolculuğumuz devam ederken yeni saatimizin açılışını da adımıza yakışır şarkılarla yapıyoruz sevgili kralcılar. Murat'ı selamlayalım. İlk olarak Sivas'a selamımızı gönderelim. Murat, çok güzel bir şarkı denk geldi. Eşine de çocuklarına da çok selam ediyorum. Onlar için istemiş sıradaki şarkıyı. Abla çalar mısın bizi diye. Çalmaz mıyım? Hem de en kral şarkısını çalarım Müslüm Baba'nın. Kralı bugün resital dışında da misafir ediyoruz. Yeni saatimizi onun sesiyle açıyoruz. Adil dinliyor bir de. İyi günler, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş sadece. Mesajı bu kadar. Teşekkür ederiz Adil. Sıradaki şarkım hala dinlemeye devam ediyorsan senin için de çalsın. Bak şöyle bir girişi var şarkının. Duyar duymaz hatırlayacaksın. Ve radyona ses vereceksin.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 9 lira.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha.
4: Ve Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin ya anne.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, saat 18 itibariyle mesailer tamamlandı. Kralcılarımız yollara çıktılar. Evlerine varanlar var. Hala yollarda olanlar var. Bir de tam tersi gece vardiyasına gidenler var. Onlar da işe koşturuyorlar. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim onlara. Bir de çoktan eve varmış olanlar var. Böyle eviyle işi arasındaki mesafe çok fazla olmayanlar şanslıdır bu hayatta. Özellikle hani büyük şehirlerde yaşıyorsanız. Yürüme mesafesindeyse ya da işte 5-10 dakikalık araba mesafesindeyse gerçekten şanslısınızdır. Zannediyorum Yunus Emre'nin öyle işi bitirmiş, eve gelmiş, yemekler yenilmiş, eşi çok güzel bir çay demlemiş, balkona çıkmışlar. Hikaye bu. Mesajda anlatılan bu. Burcum'la beraber balkondayız, çay içiyoruz. Bir yandan da seni dinliyoruz abla diye mesaj atmış. Afiyetler olsun. Birçok kralcımızın olmak istediği yer şu anda orası. Çok böyle cuma günü yoğun bir gündür. Pazartesi ve cuma günleri yoğun günlerdir. Yollar da bir o kadar kalabalıktır. İş güç de çok yoğun geçer. O yüzden herkesin hayali şu anda akşam sofrasına oturalım. Ailecek yemeğimizi yiyelim. Sonra atalım kendimizi balkona. Bir de havamız serin, güzel. Sonbahar iyice kendini hissettirmeye başladı. Şöyle bir ortama kral bir şarkı yakışmaz mı? Bence çok yakışır. Çok eskiden tanıdığımız bir şarkı çalacağım şarkı. Yunus Emre, Burcu. Ama yeni versiyonunu çalacağım. Biraz böyle hareket katacağım.

Evet, birçok gurbetçimizin dönüş yolculuğuna yayında denk geldim. Ebru da sevgili Hüseyin'le beraber o gurbetçilerimizdendi. Abla demiş Almanya'ya döndük. Mecburen döndük, istemesek de döndük. Rutin hayatımıza devam ediyoruz şu anda. Biraz böyle efkarlı yazmış sanki, öyle hissettim. Ebru, doğru mu hissediyorum? Sağlığımız yerinde olsun da abla, yine geliriz inşallah demiş. İnşallah güzelim benim. Hüseyin'e çok selamlar. Sıradaki şarkımı hem sana hem ona armağan edeyim. Zaten çalarsan çok mutlu oluruz demiş. Bir de Ebru'nun güzel bir alışkanlığı var. Hafta sonu sabah yayınları yaparken de çok karşılaşıyorduk. Takıyor kulaklığını akşam yemeğinden sonra. Müsait bir alan da var zannediyorum. Çıkıyor yürüyüşe. Çok da istikrarlı, yani bu alanda özellikle istikrarını koruyan insanlara ayrı bir hayranlık duyuyorum. Hani bir hevesle başlanır ya normalde, artık akşamları yürüyeceğim, yaz başında olur genelde, Nisan Mayıs gibi havalar da güzelleşiyor, gün uzuyor, böyle bir hevesle başlarsınız, aynı pazartesi diyetleri gibi. Ama kimisi devamını getirir, çok az bir sayıdadır bu, kimisi getiremez. Getirebilenlere helal olsun. Haftanın 3 akşamı, pazartesi, çarşamba, cuma mutlaka o tempolu yürüyüş yapılır. Kalp damar sağlığı için, tansiyon için, şeker için ne kadar önemli şeyler bunlar. Hele ki belli bir yaştan sonra hepimize de lazım olan şeyler. Ebru'cum seni tebrik ediyorum. En kral şarkıyı hak ettin. Hem sana hem Hüseyin'e selamlarımı iletiyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
0: İlaç gibi radyo.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
16: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Sigma.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Doğrusu Carrefour'sa. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: İlaç Gibi Radyo.
12: Reklam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 4 Eylül Cuma akşamındayız. Artık yavaş yavaş akşam çöküyor. Koskoca bir günü, bir haftayı daha geride bıraktık. Yorulduk, bugün çok çalıştık değil mi sevgili kralcılar? Evlere de vardık çok şükür. Akşam mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolay gelsin dileklerimizi iletip şöyle yeni saatimizin açılışını birkaç dinleyicimizin peş peşe mesajları geldi. Birbirlerinden habersiz, farklı farklı şehirlerde. Acaba çalacak mısınız diye sormuşlar. Çok güzel bir tesadüf oldu. Radyolarının sesini açsınlar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt,

Rukiye ablacığım hala dinlemeye devam ediyorsundur inşallah. Herkese şarkı armağan ettim, bizi unutma diye mesaj atmış. Hiç unutur muyuz? Yeter ki buradayız deyin. Şöyle bir nokta dahi olsa kayıp gönderin. İsimlerinizi mutlaka mesajlara yazın ama. Sıradaki şarkımı ve şarkılarımı babalar listeliğine geçiş yapıyorum şu dakika itibariyle. Duyduğunuz üzere Ferdi Baba ile açılış yapacağız bu akşam. Hem sana hem de kıymetli eşine armağan ediyorum Rukiye abla. Akşam sefası yapıyoruz. Bize de şarkılar çal demiş. Çalmaz mıyım? En kralını çalarım.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en mor. Ayrılmaz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bu akşam programımızı işte böyle unutulmayan şarkılarla kapatıyoruz. Her akşam yaptığımız gibi. Efendim akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le devam edecek. Sevgili arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Sizlere de ailenize, sevdiklerinize keyifli bir hafta sonu, keyifli bir cuma akşamı sevgili kralcılar. Yarın saat 14'te, öğleden sonra 2'de sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce ulaştıracağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
2: Hep damar, full damar.
3: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım, dermez olsaydım.

Benim çok sevdiğim bir abim, yıllardır çok güzel bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var diyelim. Yaşça tabii ki benden büyük. Beni çok sever, bana çok değer verir. Benim de duygularım karşılıklı. Ve Kral Efem'i de çok sever. Sevgili Halit abi, buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Bugün evlilik yıl dönümü, 55. yıl. Maşallah, Barış Manço'nun programı vardı. Bir yastıkta tam 40 yıl. Onlar 40 yılı da devirdiler. Çok güzel tabii. Yani bir insanın böyle mutlu bir tablosunun olması, yıllarca bir yastıkta kocamak derler ya tabiri caizse. Çok güzel bir şey, çok gurur verici bir şey. Evlatlarıyla birlikte, torunlarıyla birlikte. Sevgili Halit abiye ve sevgili yengemize ben de tebriklerimi iletiyorum. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllara, yine böyle anonslara devam etmek dilekleriyle Halit abi.

olduk, yaşamak bu değil. Dertlerle tamamlandık, yaşamak bu değil. Nedir bu kin, ne bu nefret?

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgiden.

Hani çok güzel bir söz vardır sevgili kralcılar. Bülbülün çektiği dili belası derler ya. Orhan Baba da herhalde buna istinaden bu duyguyu ifade etmiş. Dil yarası en acı yara gerçekten. Çünkü insanların yani bilmeyerek, yanlışlıkla, bilerek olduğuna ben inanmıyorum. Öyle düşünmek de istemiyorum. Ama hepimiz insanız, konuşuyoruz, bir şeyleri ifade ediyoruz. Karşımızdaki insanları kırdığımız, üzdüğümüz mutlaka oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiğim bir sözü var. Özür dilemek büyük bir erdemdir diyor ama ondan daha büyük bir erdem vardır ki o da özür dilenmeyi gerektirecek hatayı yapmamaktır.

sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Evet dostlar, geldik babalar restoranına, geldik efsaneler geçidine. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar restoranı başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç,

Benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçu, isyanımız olduysa affola. Kadiren kardeşime kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

Benim yarınlar bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Taş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kadirhan,
0: İlaç gibi radyo.

yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

ama sen için sazım teline dert uyup gitmem. Senden başka kime dost olurum, uzatır elimi.

defa tattım aşkı sevdaya. Senden öğrendim ben severek yaşamayı. Sen açtın gözlerimi, her şeyi sende gördüm.

0: Evet, güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. 00.49 yaptık saatlerimizi. Sevgili Gökberk'e selam gönderelim. Şu anda Aydın'dan bizi dinlemekte arkadaşlarıyla beraber. Hem Gökberk'e hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Tunceli'den Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Antalya Kemer yolunda sizleri dinliyoruz diyor. Erkan Kef'ten gelen bir mesaj, hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. İyi yayınlar Kadirhan, ben Samsun'dan Melisa. Semicek'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Merhaba Kadirhan diyor, seni dinlemekteyim. Bünyan'dan Ömer karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Kadirhan abi hayırlı geceler, şu anda seni dinlemekteyim diyor Antalya'dan Fatma. Evet, gelen yine mesajlarımızdan Muğla Milas'tan gelen bir mesajımız var. Eşimin doğum günü, sizi açtık dinliyoruz demiş Özcan Özkaya. Keşke ismini de belirtmiş olsaydı, olsun. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç Kidra.

0: Kadir Han abi Isparta'dan Cemal Yavuz İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum demiş. Sözümüz olsun. Selamlar Kadir Han abi, iyi yayınlar. Ömer Belçika'dan, Brüksel'den güvenlikte geçeceğim diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş.
1: Rica ederim.
0: Selamlar Kadir Han kardeşim diyor. Niğde Çocuk Acil'den Levent. Sıradaki şarkıyı tüm sağlık çalışanlarına ve kral dinleyicilerine armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem ona hem de tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı iletelim. Bu arada sevgili Gökberk'in yanında arkadaşları var. Kahveci Soner şu anda bizleri dinlemekte. Soner Tarım, Ulvi Atan, Fatih Yıldırım, Sercan. Hepsi televizyondan seni dinliyoruz Kadir Han. Bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demişler. Selamlarımızı iletelim onlara. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajımızın hemen sonrasında İzmit'ten, Bekirdere'den Ertuğrul Dostlar'la seni dinliyoruz Kadir Han demiş. Hüseyin abi, İsmail Şahin ve İsmail Aktan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor.
2: Kadir Han

İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koydun.

0: Evet, Samsun Çarşamba'dan gelen bir mesajımız var. Kadir ve Selma bize de bir selam gönderirsen mutlu oluruz Kadirhan demişler. İstanbul'dan Ali, canımdan çok sevdiğim anneme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İyi geceler Kadirhan, şu anda seni dinliyorum, ben Hacer. Özellikle İbrahim Turan'a selamlarımı iletirsen mutlu olurum demiş. Ankara Kızılcahamam'dan gelen bir mesajımız var. Doğaç'tan gelmiş mesajımız. Özellikle abim Doğuş'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Mardin Midyat'tan Sedat. İyi geceler Kadirhan, eşim Nurşen, çocukları Mahmet, Semih ve Zeynep de seni dinliyoruz. İyi hafta sonları diliyorum demiş, eksik olmasın. Salihli'den Mümtaz'dan gelen bir mesajımız var. Abi şu anda Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde gece vardiyasında, Hüseyin abimle seni dinlemekteyiz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Yalova'dan taksici kralcımız Zafer, tüm taksicilere gelsin. Özellikle eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Kadirhan abicim hayırlı geceler. Nazilli'den Akif'ten gelen bir mesaj. Kırşehir'den gelen Ramazan kardeşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet devam edelim. Oldukça yoğun mesajlar. Çorum'dan bir mesaj, Onur. Eşine armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Yine Çorum'dan Ayaz. Yengem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. İyi yayınlar Kadirhan, kolay gelsin diyor. Samsun Bafta'dan Murat. Samsun Çarşamba'da bulunan eşim Arzu için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin diyor. Kadirhan Kayseri'den seni dinlemekteyim. Şehir Hastanesi'nden Hakkı, şu anda sizi gece nöbetinde ekip arkadaşlarım Yahya, İlayda, Selen, Şeyma, Mehmet, Kerim ve Feride ile dinlemekteyiz. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Sabah ameliyat olacak hastalarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine ve ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Hem onlara hem sağlık çalışanlarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine İstanbul'dan gelen bir mesaj, Kadirhan kardeşim, Avusturya yolcusuyum, uzun yol şoförüyüm diyor. Yolda olan oğlum Bayram, aynı zamanda damadım Ozan ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Muğla Milas'tan Ruhiye Kurtulduş da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Özellikle tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Çanakkale yolcusuyuz demiş. Almanya'dan Kayseri'ye sevdiğim Aleyna'ma gelsin diyor Ubeyde. Evet son bir mesaj. Almanya'dan Haydar şu anda Berlin'den bizleri dinlemekte. Özellikle şu anda seni dinleyen teyzeme armağan ediyorum. İyi yayınlar Kadirhan abi diyor. Eksik olmasın, selam olsun hem onlara hem gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Ben şu anda seni dinlemekteyim demiş Elif. Selamlar Kadirhan diyor Konya'dan. Nazif, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime armağan edersem mutlu olurum demiş. Almanya'da gece vardiyasında çalışan kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Özellikle Filiz'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Erdal Karan'dan gelmiş bu arada mesajımız. Kadirhan Çorum'dan seni dinlemekteyim diyor Önder. İyi geceler tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor İstanbul'dan Osman. Kadirhan diyor Konya'ya gidiyoruz sıradaki şarkı İzmir'deki Emre kardeşim için demiş. Orhan yollar açık olsun. İyi geceler herkese Önder'den Duygu'ya gelsin şarkınız diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Serhan Almanya Dispuk'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İstanbul'dan Halkalı'dan gelen bir mesaj. Aydın Can sizi terzi mesaisinde dinliyorum sıradaki şarkıyı. Bugün 15 yaşına giren biricik oğlum Ensar Bilal Can ve şu anda seni dinleyen oğlum Üveys Can'a gelsin. Allah bütün evlatlarımızı bağışlasın demiş amin diyelim sevgili kralcımıza. Bu arada sevgili kardeşimizin de Ensar'ın da doğum gününü kutlayalım. Hem onun hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın. Doğum günlerini kutluyoruz. Saat farkından dolayı Avustralya'dan gelen bir mesajımız var. Onlar sabah saatlerinde bizleri dinlemekte Avustralya'daki kralcılarımız. Özellikle ortaklarım Şeref, Cafer ve tüm gurbetçiler için bir şarkı istiyorum. Tüm Türkiye'ye selam olsun demiş ama ismini belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Burak'tan gelen bir mesaj. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza bizden de selam olsun. Kadirhan iyi geceler. Ankara'dan seni dinlemekteyim diyor Elif. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Yeşim'den gelen bir mesaj. O da sevgi ve selamlarını iletmiş. Bizden de onlara selam olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kral efendim, Kadirhan kardeşim iyi akşamlar. Bütün Kral efendim ailesine de tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ben uzun yol kaptan şoförü Trabzonlu Gürkan İstanbul'dan. Kadirhan sana şunu söylemek istiyorum kardeşim. Ben Kral FM'i ilk yayına başladığından beri dinleyen kişiyim. Devamlı frekansım 92.0 Kral FM.

0: diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seni seviyorum. Bizi dinlemeye devam edin diyorum. Her yerde Kral FM.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Kadirhan abi hayırlı yayınlar, hayırlı geceler, seni severek dinliyoruz demiş. Kıbrıs'tan Lefkoşe'den Ahmet, sıradaki şarkıyı aileme ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum demiş. Selam olsun sevgili Ahmet kardeşimize, güzel temennilerinden dolayı ona teşekkür ediyorum. Bu arada yolda olan kralcılarımızdan hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Selamlar Kadirhan, Metin ben, şu anda Almanya Köln Havalimanı'nda çalışmaktayım diyor. Sıradaki şarkıyı bana ve tüm gurbetçilere armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Yine Bremen'den gelen bir mesajımız var. Özellikle babam Bayram Keskin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Almanya'dan Ubeyde Keskin göndermiş mesajı. Evet, devam edelim. Selamlar Kadirhan diyor, sizleri dinliyoruz İstanbul'dan, Topkapı'dan Müjdat, bu hafta mesai senle bitiyor, 40 kişi seni dinliyoruz demiş, Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor, Zeytinburnu'ndan göndermiş İstanbul'dan bu mesajı, hem sevgili Müjdat'a hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına, aynı zamanda gece mesaisinde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de program süresi içerisinde mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz dedikten sonra Yakup Yağmur'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Sivas'tan seni takip etmekteyim. Çok sevdiğim eşim Şule, kızım Zeynep, oğlum Muhammed için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum, şu anda seni dinliyoruz demiş. Program başında göndermiş mesajı, inşallah dinlemeye devam ediyorlardır. Yoğunluktan henüz görebildim sevgili kralcımızın mesajını. Derya Altınöz'den gelen bir mesajımız var. Derya Altınöz'de sizleri dinlemekteyiz diyor. Selam iletmiş, bizden de ona selam olsun. Yine Samet Doğan, abim iyi yayınlar, bu gece evde balkonda eşim Hasibe ile seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Sevgili Samet'e de eşine de şarkımız armağanımız olsun.
1: İlaç gibi radyo. Kadirhan.

vazgeçerim senden, vazgeçme umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden, vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim, senden vazgeçelim.

Sis Taş Ocağı'ndan Hasan Buzu'dan gelen bir mesajımız var. Hasan da şu anda gece mesaisinde bizi dinleyen kralcılarımızdan, özellikle arkadaşlarım için de Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. İstanbul'dan Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Canımdan çok sevdiğim uzakta olan yavrum Seymen'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine selamlar, iyi yayınlar Kadirhan. Çorum'dan seni dinliyorum demiş Elif. Selamlar Müslüm Gürses'ten. Bir şarkı armağan edersen sevinirim. Uzun yolda olan yoldaki tüm kardeşlerime gelsin diyor. Ahmet Turan'dan gelen bir mesaj. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Hayırlı geceler Kadirhan, kahvemi içerken seni dinliyorum. Duygularımıza şarkılarınızla tercüman olduğunuz için teşekkür ederim demiş. Sivas'tan Asya'ya da selam gönderelim. Giresun Espiye cezaevinde bulunmakta olan D18 koğuşundaki Özgür'e, Emine, sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Annesinden gelen bir mesaj. Zahide göndermiş bu mesajı. Evet, inşallah oğlu da bu mesaja kulak veriyordur. Yalova'dan yazıyorum diyor. Halil İbrahim Aslan. Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Sinem için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Evet, yoğun mesajlarımız. Merhaba Kadirhan, Reyhan Alanya'dan. Hayatımın anlamı eşim Eyüp için sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum diyor. İyi yayınlar Kadirhan diyor, seni dinliyorum demiş Osman İstanbul'dan. Yine gelen mesajlarımızdan birisiyle daha devam edelim. Sevgilim şu anda askere gidiyor, otobüste aynı anda radyo açıp dinliyoruz birlikte. Onu şimdiden çok özledim demiş Damla Soydan.

0: Feride Yiğit'e de selamlarımızı iletelim. Şu anda o da yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Tüm kralcılara selam olsun. Kayseri'den itfaiyeci arkadaşlara selam göndermek istiyorum. Sıradaki şarkı dinleyen herkese gelsin diyor. Yaşar Dağda. Kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan kardeşim Kastamonu'dan Vedat Gece Vardiyası'nda Murat Kara ustamla çalışıyoruz. Bütün emekçilere selamlarımızı iletiyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Evet, İngiltere'den, Londra'dan, Nurettin'den gelen bir mesajımız var. Afyon Bolvadin'e selam gönderiyor. Kadirhan hayırlı geceler, şu anda İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyorum. Taktım kulaklığı, seni dinliyorum demiş. Yol açık olsun, Feride'ye de selamlarımızı iletelim. Evet, Konya'dan Ünzile, şu anda nöbette olan kralcılarımızdan, bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan seni dinliyorum diyor. Selamlar, iyi yayınlar Kadirhan. İstanbul'dan Onur, şu anda bir taraftan çalışıp diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim Onur'a da. Adana'dan selam göndermiş sevgili kralcımız. Özellikle sevdiğim için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor Seçil.
1: Kadirhan.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadirhan

0: Tutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Kadirhan, Norveç'ten Asiye, Türkiye'de ve Londra'da şu anda seni dinleyen sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İstanbul'dan taksici Murat'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, iyi geceler, hayırlı görevler tüm Kral FM ailesine, saygılar, sevgiler. Yanımda şu anda Ferhat İnan abim var. Tüm taksici arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Adana'dan selam göndermiş sevgili Elif. Bizden de ona selam olsun. Devam edelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Ankara'dan Edirne'ye yola çıktık. Severek dinliyoruz. Özellikle eşim Ender için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Gamze. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada son yarım saatimizin içerisindeyiz. Birbirinden güzel şarkılarımız eşliğinde, unutulmayan şarkılar eşliğinde mesajlarımızı da değerlendirmeye devam ediyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajları program süresi içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz dedikten sonra, unutulmayanlarda İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı dinledik. Geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi geçmişe olan yolculuğumuzu Ferdi Tayfur'la devam ettiriyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Kadirhan. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: Evet, beraberliğimizin yavaş yavaş da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İyi geceler Kadirhan. Orhan kardeşime hayırlı yolculuklar diliyorum. Yol açık olsun demiş. Emre Sarıtaş'tan gelen bir mesaj. Tekirdağ'dan Adil, aşkı Ayla'yla beraber bizleri dinlemekte. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul'dan, Silivri'den Ayşe, sevgili Kadirhan, o çok değerli kalbine, gönlüne, yüreğine ve verdiğin bütün emeklere sağlık demiş, eksik olmasın. Bu gece de çok güzel bir yayın yaptın. Güzel temennilerde bulunmuş, eksik olmasın, çok teşekkür ederim. Sevgili Ayşe'ye de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edelim. Taha Akan'dan gelen bir mesajımız var. Can Erzincan'dan tüm Kral FM dinleyicilerine iyi geceler. Nöbette olan meslektaşlarımıza ve tüm güvenlik personellerine hayırlı nöbetler, iyi yayınlar demiş sevgili kralcımıza. Selam olsun. Çiteden gelen bir mesaj, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Devam edelim. Kadirhan abi, Antalya E-Tipi kapalı cezaevi D15 koğuşunda yatmakta olan biricik eşim Ramazan Talay'a selamlarımı iletiyorum diye gelen bir mesaj Ayşe göndermiş. Eşinden gelen mesajımızı da paylaşmış olalım. Son bir mesaj, hatta sesli mesajlarımızdan birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş, onu dinleyelim. Sonrasında güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla vedamızı yapacağız. Dediğim gibi kralcımızın sesli mesajını paylaşalım hemen.
1: İyi geceler Kadirhan Bey. Sıradaki parçayı kendime istiyorum ve sizlere armağan ediyorum. Tekrardan iyi geceler.
0: Evet, Aynur'dan gelen bir sesli mesajdı. Final şarkımız, ona da armağanımız olsun. Dediğim gibi geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Yine mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selam gönderelim. Nasip olursa pazar gündüz saat 13'te beraberiz. Hafta sonu özel şarkılarımızı paylaşmak için Alemin Kralı'nda siz kralcılarımızla beraber olacağız. Pazar gününe kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Kadirhan, ilaç gibi.